0: Valla yakışıyor seksi için.
1: Go ahead.
0: Can I get a case number 1185 for the Veep ending in Edward 159?